0: güzelce bir rant.
1: Polis çağınca.
2: Ako. Pulira nga njagwe jagalwa kujira.
3: Kawele